0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

Assalamualaikum, hürmetlik radyo anlıqıçılar. Anlavatqınınla TRT'nin Uyghur canlıtışı. Hazır, Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1, Ürümçi vaxtı çüştün keyin saat 4. Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı çüştün keyin saat 1'den 2 geçe, Ürümçi

0: Уақытта түштен кейін саат 4-тен 5-кісі болған аралықта Түрксат 3А, Түрксат 4А сүнни хамрахлары вә радиоымыздың интернет сәхипелері www.uyghur.com яки www.uyghurcha.com вә яки www.net.tr Yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlığı bulundu. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti digen saat 6'dan 7'de geçe. Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 10'da boğan aralıkta kıskı dolgun 41 metre 7240 kilogertiste süni hemra ve internet arkalık anlığı bulundu. Örmetlik radyoyu anlığı çöle. Bizge acırıtılgan aldığımızdaki bir saat boyunca silebilen bilgi bulumuz. Kanı ondakta da kıtınla anlatışlarımız da bozsun.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: Инџа Анкара радио садае Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
16: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
12: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
13: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətli radioyolçularım, Türk dünyasının namayəndələri namlıq programımızın bugünkü sənədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Zəki Vəlidi Doğan ilim və müstəqillik yolda izniş bilən ötkən bir ömür temalıq münalizini diqqətə alsınız. Qonaqlıqda diqqətə programımızda bolsun. Ahmet Zeki Velidi Togan tarihini fakat can besip gitken cazılarda tatkik kıldığın akademikler emez. Belki şu tarihinin canlık akımının bir vasıta yönlüşünü belgeleyen bir kuluda kılıç, yeni bir kuluda kalem tutan zalvarlık bir şahsıydı. 1890 yılı Başkurdistan'ın soğuk bir kış gününde başlanan hayat musabısı fakat bir tercümanla emez. Belki bir milletin parçalanıp gitken eslemesini esne keltiriş görüşüdür. O, ötmüşünün kulunu tutup onu büyüğünge elip gelgen ve kelgüsüge amanet kaldırgan ziyali bir kevruktur. Onun hayatı ilimpen arkalık karşılık görüştüşünün kanlı kışkaşırılığa dair vaktinin sınaklarından ötken tedirbe sağlıklar bilen tulup taşkan. Togan'ın akademik

Dünyadaki en çok inkılabı Sibirya'dan Akdeniz'e, Vengeriya'dan Sadıç'ın sepeliğe süzülgen tarkak topluluklarını ilim pen sopusunda tuncu katım Türk dünyası tarihi namı asada bir yeri cem kılışıdır. Onun Katanov ve Bartok'a okşaş katı şahsılarının elip bargan zalıyla açı alakası onun nokta nazarını pekat rayon karakterlik tarihçılıktan çıkarıp umumiyizlik ilim pen birikmesi gaylandırdı. Bu, tarkah parçalarını ortak bir tarihi hasası birleştirgen zihni kuruluşturup. Zeki Velide Tugan, Türk dünyası tarihi komini halkara edebiyatta tuncu bulup körgözgen kişidir. Onun sayesinde bugün biz bu gayet zor coğrafyanın tarihi bilen ilim pen sopusu da münasebet unutalayımız. Bu, birçok ilim ilgisinin mahsulü bulgan mükemmel bir ilim pen inkılabıdır. Toganın hayatı emri hareket bilen ilim pen ihtiyaççılıkı özüra girelişip etken nadir ipik misallarının biridir. O, Başkordistan'ın müstakillikü üçün Rusya kısımları bilen ilişip atkanda okla havarı uçup yürgen en hatarlık peytlerdim o attın çöp. Konsaray, medrese, yaki kabristallıklardaki tarihi pütüklerinin köçürülüşe tırışkan. Rusya rehberleri bilen diplomatik üstelge oldurganda bolsun, ya ki aldın septe karşılık körüstüsünü teşkilleginde bolsun, onun kimlikini belgelegen esli amil, hakikat izdeş bolgan. Alımlık kimliki onun için bir rahat bırakıt sahası emez, belki cen meydanırmı, zati vazgeçişi bulmadığın bir vicdan karızı idi. Tuganın bilim çoğunluğu ilim sınıfıdan gelgen, ailesi terapidin selingan puhta asasqa tayındı. O, Paris dilini anısıdan, Arap dilini bolsa dadısı ve tağısıdan ügünüp, dehe bala çağırlarıyla əsli mənbələrinin faydalanış iqtidarı gibi olgan. İstanbul Üniversitesi'ndeki kapidrası da iş başlığında okuyucularga bergen tunca ders bir ultimatum xarakterge ige idi. O, sınıfka dünyadaki her xil tillarda yazılgan mənbələrini kucaklap girip, Türk dünyasının çoğun xaritisini dosyaya esip koyup, özünün meşhur şartını ilan kılgan. Aldı bilen yetkildil andının tarih. Bir tarihçinin esli mənbələni öz gizli bilen körüp tatqiq qilishi kerekliligi şindigan Togan tarifidan naytı zor ähmiyetge ige dep qaralgan tillar tuwandikilaydı. İngiliz tili, Fransız tili, German tili, Xitay tili, Rus tili, Arab tili, Paris tili. Togan har qandaq badal tulashga to'g'ri kelsimu, o'zi to'g'ri deb bilganini qo'dash yuritining tipik misolidir. 1925-nji ýyly Türkiýeге kelgende parahotdan şüpli kılgan tunji işi özü kızıkkan bir kol yazmanın esli nutkusunu görüş üçin millet kütüphanasyna ýugurýş bolgan. Amma onun bu ilimpen samimiýeti 1932-nji ýyldaky birinji gatnamlyk Türk tarihi gurultyýda bir buruluş nutkusynyň şekillenişine sebäp bolgan. Reşit Galip'in ilim pen asası bulmağın tezisini tanıtkılışı, onun akademik sahadının çetletilişine sebep olgan. Togan, Avrupa'dan ve yanına bon göttegen kelgen istikbali parlak profesörlük tekliflerine karmay. Hemmala vaxta Türkiye'ni özel görgen bolsamo, ilim penlike doğruluktan çetnep gitmesi için sürgün kılınışkı razı bolgan. Meşhette İbni Fazlan'daki seyahat namısını tepip çıkıp, dünya tarihini yurtkan bu talant ilgisi siyasi şemallığa kırıp yolunuşunu özgertmeyken. Bir 1944-nji ýyly pan-türkizm ve turanizm cinayeti bilen ayyplanyp kolga alınıp, 10 ýyllyk kamak jazasyna hüküm kılınan Togan üçin türme bir ahirleşiş emas, belki yeni bir ijadiýet sepeýidi. 1946-nji ýyly okundygan bu jaryanny bunun mu paydası boldy dep garşy algan hemde Türk tarih mitologiýasynyň ulduşy bolgan umumi Türk tarihiga kirishga o'xshagan katta asarlarni shu tar kamurlarda yozib chiqqan. 400 ortiq asar va 40 tomliq asarlar to'plami Temur Rishatkilar orqasida to'xtab qolmagan bir irodaning mevzusidir. Ahmad Zaki Velidi Togan 1970 yili 26 iyul kuni oramizdan ayrilganda orqada faqat kitoblarnila emas, balki bir olimi xos izzat-hurmatlik pozitsiyasini meros qoldirib ketdi. O, Türk dünyasını bir-birge tutaştırılan körüklerini tarih ilmi bilen sılgan ve bu körüklerinin konurup gitmesi için bilim bilen kurallanan görüş ruhini

бас калдырган. Бүгүн анын бийиктигин түшүнүш пакат аны эстеш менен ала эмес, балки ал салган ошо хайбаттуу көрүктөрдүн өтүш жүрөтүн көрсөтүш менен мүмкүндүр. Hürmetli kiradiyon oluşlar, yukarıda Türk dünyasının namayen zirleyen amlak programımızdan bugünkü sanıda Halkıra münasebetle mutxasisi Dr. Cemil Duğaç İpek'nin Zeki Velidi Tugan ilim ve müstakillik yolda izniş bilen ötken bir ömür timilik analizini diktinlığa sunduk. Hem manlığa hem de amallık dilemiz. Hayır hoş.

0: Hürmetlik radio anlıqçı aziz qindaşlar, İlker Taşkın tərpidin təyirlanğan, Türkiyənin rayıllağı xas tizim qilinğan məhsulatları namlıq sayıbımızın bu öptelik sanıda Ardahan Hanak Simpişliğin tonuşturumuz. Ardahan Hanak Simpişliğinin Türkiyənin rayıllağı xas məhsulatları tizimlikə kürgüzülgə vaxtı 2024-cü ilə 3-cü ayının 24-cü günü. Türkiye'nin Şarkı Anadolu rayonuna caylaşkan Çigira şehri, Ardahan'ın Hanak nayiyesi, işlep çıkırışı ve tem bilen nam çıkagan bir hakiki pişlik sortuğa sahip kalı kınmakta. Hanak sin pişliği 2024 yılı Ardahan Soğut Sınatçı'yla birleşmesinin ıltıması bilen Türkiye'nin rayonluğa khas mahsulatları tizimliğe kürgüzüldü. Hanak sin pişliği Anadolu Kongore edip atıldığan bu rayonluğa khas kalı türünün stüdün işlep çıkırladı. Rayonun tağ kurulmasına, igiz yaylaklarına, otlaklarına ve köpkül üsümlüklere bay buluşu, pişlaklığın ham eşyasını şekillendirdiğin sütünün maylık ve süpetlik buluşudaki asaslık sebep hesaplandı. Anak sim pişlikini işlep çıkarışta 6. aydın 9. ağıcı boğan aralıkta kalıl adın yığıvilindiğin ve her günü koldu pişiklap işlindiğin süt, sütiliş, içtiliş, tuzluniş ve soğutuş cariyalarından ötküzülündü. Təxminən 13 litr ham sütdən 1 kilogram hanak sim pişliği işləb çıxarılı buludu. Simdək tüs kəltürülgən hanak sim pişliğinin hər bir telinin qilliqi 4 mm qeytidu. Tolumi lastikliq buludu. Sus, serik rənglik pişliq, özünə ötüdiyənə təbii üzümlüklə bilən uzuqlandıqan kaladın sığılgan süt işlətildiğən boğaçqa serik gül, cuxar gül, kərgidan və köknar qatarlıq gürb fıraqlarqı mı igiyə? Pişlakını tuzlaşta kıya tuzları işletildi. Şuna saklaş müddeti 2 yıl gidiyordu. Bu pişlakını tuzgu sezgür kişiyle işletken de bir mezgül soğuk şılap koyuş tavsiye kılınıdı. Hürmetli radio anlıkçıla, yukarıda Türkiye'nin rayonlara has tizim kılınan mahsulatları namlı programımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonluğa sasen tizim kılınan mahsulatları.

0: hikayemiz.
1: Hörmetlik radyo yuvanlıkçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petrşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Türkiye.
21: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
22: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Yaşam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama

acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başım duvara, batıyorum acıtmıyor senin sevdan.

Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama tutmuyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туаќи чешен банко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Evo İfonetis Türkiye.
21: Oldi Radyo Glas Türkiye.
22: Gider Radyo Amriye Türkiye.
23: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este es Radyo Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
27: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
28: İt Türkiye hangiya radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes, die aus den Studios in Ankara sendet.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist Die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedai Türkiye.
0: İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
7: Esta es La Voz de Türkiye.
8: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Tuarçi Çişen 广播电台.
1: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
11: Da Türkiye Radyo da.
12: Xosume Türkiye'yi zayne Radyo Gayanı.
13: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
15: イッチトルキエハンギアラジオや。
4: オブデラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオソ。ブラストルキエニンセシラジオソ。

Dünyam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama ona...

0: Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen saat 7-den 7:30 çenli trt.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenalı Türk Saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İzaat Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
16: اترکشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
6: گیت بیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
18: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
16: イッツトルキエハンギアラジオや。
11: オブドラディオグラストルキエ。
10: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

Технология хақиқаттан һәм дурмышыңы еңелләштерәрме, яда сене дуйдансыз урыктырыян, көрүнмәгән гүйҗе урыярме? Уның дәвамына нәсә гәдәп 2 минут дип телефоныңа элүзәдән. Технологияны сен долондырыянмы, яда технология сене долондырыярме? Башлалыйм. Салам. Şuun ählimizi yakından gıdıklandırıyan bir mesele varada söhbet etmekçi. İnni tas her bir adamın cüüsünne bir sani sanli eylem maryali. Şeyli del mi? Bu bolsa durmuşumuzun akımını düyüplü ütgödiyar ve ona təsir yetiriyar. İr bilen oyunun badına telefona seyretmek, din çalış borsatlarına sosyal torlarda gezim etmek, Kete olsa olurun hemmesi güymence olmaktan daşlaşıp sarp ediş uğrumuzu öğürlüğünü duyman galiyaz. 2023 yılda Avrupa Birleşiğinin çeğine geçirilen ılmı varlıklardan biri sanlı minimalizm çemeleşmesini saylav alan adamların ekranın başına geçiriyen vaktini ortaça 20 götürüm azaldanlığını vurkuduyar. Şunun neticesinde hem ruhu sağdınlıkta ve iş bilen şahlı durmuşun arasındaki dengagramlılıkta görünüklü onun ütköşmeleri hasap alındı. İsem sanlı minimalizm neme? Ol hakikatten hem durmuşu geçirilip bilin yer mi? TRT Havar bu soruları klinikli psikolog İrem Akyüz Çaylak bilen aralıp masalaştı. Çaylak hem Çağalar hem ullar üçün mühüm maslahatlar veriyar ve teknologiyadan düğününün yüz öğürmen hem dengagramlı peydalanmağın mümkünlüğünü aydiyar. Gelin anna bu kızıklı söhbete birlikte kulağa salin. Sanlı minimalizm neme ve nem üçün mühüm? Sanlı minimalizm durmuşumuzun merkezine teknologiyanı del, eysem öz qımmatlıklarımızı ornaştırmağı öngü sürüyen çemeleşmedir. Çaylak bu düşünceni şeyle beyan ediyar. Sanlı minimalizm adamları, sanlı kuralları ulanına düşünceli çemeleşmeği ve ünüslü ulanmağı hüveslendiriyen felsefedir. Bu çemeleşme, adamın ulanyan sanlı encamlarının ve işçenliklerinin çayını keskitlemeğini, öz isteğine göre belli vaatlap şol işe ünsünü cemlemeğini ve bunun adamın ötüşüne hem de ruhu sağdınlığına hizmet etmeğini maslahat veriyar. Qıskası aydanmazda ekranları durmuşumuzun düğününün çıkarmak derle, Neme, nem üçün ve neçe vaqt terediyenliğimizi bilmek mühüm. Bildiriş tupanı ve FOMO. Telefonlarımıza ıyırderli can gelmeği, her bildiriş gelenine içimizde döreyen seyretmeli deyilen duygu. Hatta bildirişleri ösürsek hem küplünç anımızda şol bir soru galiyar. Bir dağıtları sıptıryan ha değerlerine. Çaylağın aytmağına göre bu yağday hatta meyilleştirilmedik fırsatlarımızı hem bizi qaytadan ekrana gönüktürüyar. Üznüksüz online olmak kısışı ve tədelikleri sıptırmak korkusu ulanılayan sanlı encamı ıyılgıdarlı seyredilmeğine sebep bolyar. Geçirilen kəvir bağırlıqlarda ayrıtınla tədelikleri sıptırmak aladasını yokur derecede duyan adamların bildirişlerini

Üçrün hem maltalar telefonlarına odolqısı yalı ya da ondan hem yığı seyrediyenliği anıqlanlı. Online bolmaq basışını ve tədilikleri sıptırmaq korkusu yani FOMO, güçlü duyan adamlar için öd-ödünü qadılaştırmaq, öd-ödünü dolandırmaq, enliklerini kəmilleştirmek, şahsı mümkünçülüklere yüzlenmek ya da bu yağday günlülük durmuşuna yarama təsir yetiriyen olsa, hünermenin qollu almaq peydalı olur. Aladanın derecesi ve ekranın önüne geçirilen mühlet. Ekranın önüne uzak vaat geçirmek dine bedeni del eğitim ağımızı hem yada diyar. Çaylak ayratinna bu ara bağlanışının çağalarda ve yetkinceklerde has aydın görünyenliğini, enataların olsa ekran ulanış mühletini ünüs bilen göze uçuluk etmeliliğini ortayar. Ayrıca online oyunları uzak vaatlap oynamak, televizyona ve sosyal medya köp vaat sarp etmek bilen aladallığın arasına bağlanışın barda uğurnuyar. Bundan başka da çağalarda ekran mühürleti bilen depresiyanın arasındaki bağlanışı selzeriyen ılmı varlıkların tas ehlisinde mühüm neticeler yüze çıkarılır. Şol neticeler ekranına geçirilen mühlet bilen depresiyanın arasında has güçlü ara bağlanışının bardığını görkezer. Şunun için mümkün olan depresiya ve aladallık alamatlarının önünü almak maksadı bilen enatalara çağalarının ekran ulanışını gözevçülükte saklamak maslahat verilir. Sanlı detoks. Qıysqa ara kesmeler uzak möhletli çözgüt bolup bilermi? Sonkı yıllarda sanlı detoks giyinlen yayradı ve kevr usullar bir neçe gün telefon ulanmazlığı ya da sanlı enzamlardan dolu uzak durmağı maslahat veriyar. Emma çaylağın fikrine göre şol usullar vaatlayın deyince almağa yardım veriyen hem olsa durmuşun beylikü uğurlarına ütkötme giyirilmese uzak möhletli çözgüt bolman bilir. Adamlar detoks usulları arkalı sanlı enliklerinin üstünden gözevçülüğü kaytadan yola koymağı, üzünüksüz online bolmak bilen bağlı ruhu dartkınlığı azaltmağı ve teknolojiye bilen has sağdın katnaşık etmeği nazarda tutuyorlar. Sanlı detoks mahalına sosyal medyadan vaatlayın daşlaşmak adamların baştan geçiriyen kanagatsızlık duygularını azaldıp bilir. Ama kevr ılmı varlıklarda sanlı detoksun ruhu sağdınlığa, durmuştan kanagatlanma ya da stres derecesine düplü təsir yetirmeyenliği hem yüze çıktı. Ekranına geçirilen vaxtı azaltmak için ilkinci adımlar. Eğitim nemeden başlamalı? Bu meselede esasen maslahat verilen usul, ütkütme küçücük adımlarla başlamak. Sanlı minimalizmin ilkinci adımı hakikatten hem haysi tiltimatların zirurduğuna göz yetirmek. Gerekmecek tiltimatları ayırmak, bildirişleri çeklendirmek ve günün belli saatlerine offline olmak. Kiçi yönü neticeli başlangıç olup bilir. İrem Akgüz Çaylak hem bu maslahatlara koşbaca hükmünle özünü uğrukturmak ve özünü gözevçülük etmek yali erklerin mühümdüğünü notayar. Özünü uğrukturmak yani köşüşmek başarınlığını östürmek mühüm. Özünü gözevçülük etmek enliğini edinmek hem peydalı olup bilir. Misal için düşüncelilik arkalı haysi işe ünüs vermelidiğimizi keskitlep bilir. Ünüs vermeyecek işlerimiz için olsa vaat çeklendirmesini koymalıdır. Şeylilik bilen adam sanlı enzamları kaçış seriştesi hükmünde derle öz gıdıklanayan uğurlarına düşüncelilik bilen günüktürüyen peydalı enzam hükmünde ulanıp bilirler. Eğitim teknolojiyanın dolandırışını öz elimize nehirli alıp bilir.
Eger wagtal-wagtal özüňe dolanyş mennemi ýa-da technologiýada diýilen soraga berýän bolsaň, bir näçe ýönüki emma netijeli ädimlerden başlap bilersiň. Telefonundaki tiltamatları kaytadan gözden geçir. Seyrek ulunyan ya da senin üçün peydasız tiltamatları ayır. Bildirişleri çeklenir. Dine hakikattan hem mühüm tiltamatlardan bildiriş al. Kalanlarını sessiz korunuşa geçirip ünsünü soğuk bilersin. Günlük ya da heptelik çekleri kehitle. Misal üçün günne bir saat sosyal tor ya da heptede bir gün offline yalı maksatları kehitle bilirsin. Hakiki durmuştaki katnaşıkları iler tut. Yüzveyüz geçirilen vaat aralığı arttığı sayın sosyal torlara sarp edilen vaat tebiği yağdayda azalsa gerek. Alternatif meşgullanmalar tap. Sport, saz, el hünärleri ya da başga enlikler telefony eline alma ýygylygyna azaldyr. Technologiýa durmuşumyzyň aýrylmasyz bölegi, ýöne onuň durmuşumyzyň özünni öwürilmegi hökmanlar. Dolanyşy ýanadanan el almak biziň özümize bagly. Käte kiçijik düşünjeler uly ýitgetmeleriň başlangyjy bolup biler. Belkem şugun, şol başlanış günüdür. Nähilli görýän.

0: Edil illesler şun tüde geçmişte bolşu yali eğer kıvatta da çörök gelin mühküm olan tavan marada gurrun vermek istiyarız. Aslında ol, azıkken adamların vakti ve bücceti çayaklı olan adamların hakiki halatiyardır. Esas adam ilden turunuzda günortanlık ağrı kesmede ya da akşam ara üyünüze kaydıp gelinizde bu hamir tağımından has kuvi neyme olup biler. Edil illesler Türkiye'nin koca tağımları attı gepleşimizde bu toprakların tiz vaatta tayarlanan yöne şolar yali hem lezzetli olan tağım bilen tanış ediyarız. Menümüzde şuun simit bar. Simidi ozal dadıp görmedik ya da adını eşitmedik bolmanız mümkün. Yönü hükman bir yerde görün bolmanız mümkün. Onu ilki bilen simidin nemediğini ve neme mengdiyenliğini gururun berelim. Simit halkı görünüşlü takminen 15 cm diametredeki yüdi adatça küncü bilen qaplanan hamirden tayarlanan tağamdır. Esası önümleri un, su, hamir maya ve duzdur. Sevitten sevite simidin ölçüğünü ve ulanyan ölümlerine ulu olmadık tapahatlar bolup bilir. Bu olsa tebiği yağdayda onun tağımına teatir yetiriyar. Misal için İstanbul simidi biraz ulu ve yumuşak olsa Ankara simidi haz keçi haz ketirdik ve renki haz koydur. Bunun sebebi hamirin kızgın pece berilmeden ozul toşova batılmaqdır. Toşop simide hem renkini hem de özünü maksus olan lezzetini veriyar. Başka bir misal hükmünde Rize ve Kastamonu vilayetlerinin küncüsüz simitlerini görüp biliriz. Hatta Kastamonu vilayetindeki küncüsüz simide kel simit diýilýändigini bilýärdiňmi? Eýtem simit sözü niýeden gelip çykýar, haçan ve näme diýip ýüze çykdy? Bu soraglara tahkyk bir jogap bermek kyn. Sözüň gelip çykyşy barada dürli garaýyşlar bar. Käbir çeşmelere görä simit sözü grek dilindäki semidalis, ýagny manni ya da zimites hamir mayadan tayarlanan çörök sözlerinden gelip çıkıptır. Başka karayışlar olsa bu sözün Arap dilindeki samit, ince, uulun, un ya da manni sözüne esaslanyanlığını ve bunun hem arame, suriyani dilindeki samide sözünden gelip çıkanlığı belirlenir. Hatta hat hem iyide gidip akat diline uumök işinden dören samide sözüyle bağlanışık kuruyanlar hem vardır. Bu temada hem anık malumatlar çayaklıdır. Yazmaça resmi namlar esasan hem 1453 yıldan yan İstanbul'un eğlenmeğine sonku doğru değişidir. Şol doğurdu Osmanlı köşkününe simit sözü ulanyardı. Yöne hederki küncülü halkı görünüşündeki simit entek yoktu. Simit sözü şol vaatlar arası un maniyetine ulanıptır. Köşkdeki un ambarlarına simithane, unun paylanmağından cevapkar adama simitçi başı ve köşk peçlerine paça peçi deyilyardı. Häzirki simide meňzeýän halka görnüşli ve arasy undan taýýarlanýan çörek görnüşi bolsa, 1592 ýylda Üsküdar'da simide halka ady bilen ýazgylara geçipdir. Şol döwürdäki simitler häzirki wagtda ulanylanan has agyr ve has ully. 18-nji asyryň 2-nji ýarymyndan başlap halka diýen söz ulanylmakdan galypdyr. 19-njy asyra değişi bolan esasan daşary ýurtda tiýagaçlaryň çekilen suratlaryny bolsa, häzirki wagtda bolşy ýaly göçme simit taçlylaryny görmek mümkindir. Gysgaly üýden çykdyňyz. İşe ya da okuwa ýetişmeli ve garnyňyz gataç. Hemmemiziň başymyzdan geçýän ýagdaýymyz. Şeýle pursatlarda çaltlyk bilen garnymyzy doýurmagyň berýän çatlygyny gowulýarys. Ine Smit edil şol pursatlaryň gahrymanlar gatnawly köçelerde etrapçylaryň aralaryna gyzyl ışykda garaşdur kaňyz ya da awtobusa gäme metro ýetişmäge finansiýar kaňyz belen ses bilen Smitçi diýip gygyrýan taçlary ökman görünürsiňiz. Simitler ya kellelerinin üstüne götürýän gaplarda ya da takminen 2 metr uzunlugyndaky aýnaly göçme arabalarda sergilenýär. Elbette yolun guratnaky peşlerden ýeýilen täze simit ýetini hem ýatdan çykarmalylar. Eger simidi günü peşden almağa mümkinçiligiňiz bar bolsa, ussatlaryň hamire nägili çeperçilik ve çaltlyk bilen şekil berýänini ünseriň. Hamir ilki barmak kalınlygyna uzadylýar. Soňra toglanyp halka görnüşüne getirilýär. Şondan soň suwuk döndürilen toşowa batylýar. Künce qarılıp peşte bişirilýär ve qarasylýan şol pursat gelip ýetýär. Daşy ketirdik, içi ýumşajyk. gowy iýet bolan gyzgyn simitden diýişlen ilkinji bölek, ýa-da bir bulgur aýran, ýa-da täze demlenen çaý hem gatyk bolýar. İsteňiz açyk bolsun. Ýöne size kiçijek bir duýduruş. Simidi yeniňizden soň diýişleriňizi we dogadanyňyzyň gyratyny baglamagy ýatdan çykarmaň. Künji galan bolmagy mümkin.
1: Köçe tağamları.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwun kysanyny geçirip utaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtgy tolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, çanak antenna arkaly TürkSat 3 adan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Radyo Gayane.
1: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turquía no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Turquía.
17: Efir de Turquía o voz radio.
18: It Turquía hangia radio ya.
10: Oldu Radio Glas Turquía.
19: Turquía ünü radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: radyodan.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
0: Etekşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo ifonetis Türkiye.
8: Oldi radyo glas Türkiye.
9: Gider radyo amuriyet Türkiye.
10: İni adalah radyo suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efir de Turkiye ovozi radiosa.
14: It Turkiye hangi radioya?
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко
0: дентај. Инџи Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
13: Zboru wa glas otna Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
0: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dönem ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama

ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim, özlemimin içi har gibi, bilemiyor ama

0: Da Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldu

dönem ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi, bilemiyorum.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
0: Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Keterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz da Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glas ot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlememin içi har gibi, bilemiyor ama ona çok yanaştım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گیان.
15: Keterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce

0: Türkiye'nin Koy Radyosu.
1: Zbor va glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
3: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İslam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama

0: Tercih Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuria Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radiosu.
16: It Türkiye Hangia Radio'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.